biz tubum nege onamay kederme oylanba jawabın bilsen jıldamay tübinde jüreğin aqılıñdı tıñdamay janıñdı dalmen de eşkim sırlamay.